garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz.

ağrırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksan yine.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
5: Radyo S.
6: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken... genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
7: Mahmut'la namütenayi muhabbet.

akşamlar. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bu sabahta namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçağ, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla salı sabahını paylaşacağız sizlerle 9'a kadar. Dışarıda serin ama güzel bir hava var. Yani güzel bir gün olacağı temennisindeyiz. Buyurun 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Ya yapay zeka her gün konuşmadan olmuyor. Konuşmasak bile mutlaka kullanıyoruz. Fakat son dönemde yapay zekaya karşı bir böyle bir savunma mekanizması gelişmeye başladı. Yöneticiler biri istifa ediyor. Yani böyle haberler duyuyoruz. Tabii basın ne kadar abartıyor bunu bilmiyorum ama. Hani hakikaten bu mudur istifa sebepleri? Bak çok tehlikeli diyen bir yönetici daha istifa etti. Abi çekin fişi. Yani bak bununla ilgili ülkeler de artık biliyorsunuz platformlarda konuşuyor. Yapay zekanın riskleri konusunda. Biz daha çok hani olayın kişisel veri, kişisel güvenlik alanındayız ama bu bambaşka bir tarafa gidiyor. Geçtiğimiz günlerde böyle bir istifa olayı olmuştu. Hatta açıklamalar var biliyorsunuz. Hani insanlığın sonunu getirebilir falan filan. Abi tamam işte getirebilirse niye çalıştırıyorlar hala? Şimdi ben bunu yapıyorsam bunun sonuçta tamam yapay zeka yapay zeka. Bunun bir merkezi var mı? Var. Silemiyor musun? Çek fişi. Kapat aç. Klasik Türk tamir yöntemi. Ne uğraşıyorsun yani? Bu kadar ne tamam. Benim bilgisayarda diyelim ki var. Kurduk. En basit örneği ChatGPT diyelim. Yani telefonların hemen hemen hepsinde yüklüyor. Veya Gemini. Ama o da bir yere bağlı mı? Bağlı. Arkadaş o temelden çeksen onu. Sil madem Allah Allah. Bir grup insan insanlığa savaş açmış. Bütün dünya bakıyoruz abi. Bak OpenAI'de bak. ChatGPT'nin işte merkezi. 3,5 yıl güvenlik ekiplerinde görev yapan David Robinson. Şirketin hız odaklı geliştirme kültürüne karşı çıkarak istifa ettiğini duyurdu. Robinson yayımladığı açık mektupta yapay zeka sistemlerinin artık deneme yanılma yöntemiyle geliştirilemeyeceğini söyledi. Bu mu? Yapay zeka sektöründe güvenlik tartışmaları büyüyor. OpenAI'in eski güvenlik çalışanlarından

savundu. Robinson OpenAI'ın yenilemeli dağıtım stratejisine sert eleştiriler yöneltti. Şirketin modelleri piyasaya sürüp sorunlar ortaya çıktıkça güvenlik önlemlerini arttırdığı bu yaklaşımın ileri seviye yapay zeka sistemleri için artık yeterli olmadığını belirtti. Tam şey yapay zekaya mı biz de eğitiyoruz baktığın zaman. Biz de işin içindeyiz, biz de çalışıyoruz yani verdiğimiz bilgilerle, ne bileyim yaptığımız konuşmalarla, istediğimiz ne aklına ne geliyorsa o da bir şekilde hani hatalarından ders ala ala. Deneme yanılma dönemi bitti diyen Robinson, yapay zekanın insanlık için taşıdığı risklere dikkat çekmiş. Neymiş bunlar? Tamam geç bu denetleme falan filan, bir sürü ıvır zıvır şey yazmış. Tamam o risklere gel abi. Şirket bir lansmandan diğerine koşarken bana göre ihtiyaç duyulan özen seviyesine ulaşamıyor. Robinson'a göre yapay zeka yetenekleri sistemlerin insan hedefleriyle uyumlu hale getirilmesini amaçlayan hizalama alanındaki bilimsel anlayıştan daha hızlı ilerliyor demiş. OpenAI'de açıklama yapıyor. Gerektiğinde yavaşlıyoruz. Ama şey yok hani bak, hız mı güvenlik mi tartışması. İkide bir bunu yazmışlar. Bak, mesela başlık çok daha şeydi, dikkat çekiciydi, çok tehlikeli mesela diyen bir yönetici. Ama şimdi sen orada hız mı, kontrollü mü falan filan. Bu bizlik bir şey değil ki. Ha şimdi tabii ki bu işin riskleri yok mu? Çok. En son işte Avustralya değil mi? Onun bir bakanlığının bilgisayarlarına sızdı falan filan. Ve bunlar olacak şimdi. Bunlara karşı da devletler şey alacak. Nedir o? Tedbir alacak. Ya da diyecekler ki arkadaş kusura bakmayın, bu yapay zeka tamam denendi olmadı. Biz eski analog. O dönemde mesela bak, eskiden Google'a sorardık, o iyiydi o. Tamam soruna mesela tam yanıt alamıyordun ama en azından böyle haberler çıkartıyordu, makaleler çıkartıyorduk. Ha, iyiydi yani yine o. Şimdi bütün her şeyi detayıyla öğreniyoruz. Tabii bu öğreniyoruz derken bu bilgilerde de şeyler var. Yani yanlış şeyler var elbette. %100 doğru dememek lazım onlara. Ha, ne olursa olsun yani bunun abi bu kadar fazla büyütülecek bir şeyse yani ne bileyim bir Amerika müdahalesi, Çin müdahalesi diyeceğim ama bunlar zaten bu işi geliştiriyor. İngiltere bir şey yapsın, boş durmasın yani artık orada. 7.25 saatler, Senan günaydın, kolay gelsin demiş. Günaydın, hoş geldin. Sonrasında günaydın Mahmut Bey. Uykularımız kaçacak bu yapay zeka için, kolay gelsin saygılarım demiş Aynur. Yok ya, uyku kaçacak bir şey yok. Onun hani senle benle işi yok. Yani şu an için yok en azından. Hani bizlik bir şey yok. Biz zaten bizim yaptığımız konu az çok belli. İşte fotoğraf motoraf yüklüyoruz. Hep onu konuşuyoruz ya. 80'ler, 80'ler. Biz oradan yürüyoruz yani. Ona da çok telaş yapmaya gerek yok. Yani aman ne olacak, eyvah tüm bilgileri veriyoruz falan filan. O zaten bizim bilgiler var onda. Korkulacak bir şey değil yani. Bir adet Mebrure dinleyelim, devam edelim sonra.

Mebrure, özledim radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Ekran kaydırmanın 2.8 milyon yıllık tahribatı diyor. Bu şey bizim Reels'lar mı? Güzel oluyor böyle, kaydırıyorum vık diye gidiyor. Beğenmiyorsan diğeri geliyor falan yani. Dünya genelinde 9 milyon genç yetişkinin verileri incelendi. Bak orada bile veriler gidiyor bak, ekran kaydırırken bile yani. Bu kapsamda yapılmış en büyük araştırma tıp dergisi Lancet'ta yayınlandı. Çalışmaya göre günde bakınız 2 saatten fazla ekran başında kalmak, kalıyoruz. Depresyon ve daha kötü ruh sağlığıyla bağlantılı denmiş. Bak buna göre ekran kaydırma alışkanlığı dünya genelinde 2.8 milyon yıllık ruhsal hastalık yüküne mal oluyor. Abi ne bileyim, uzandığımız yerde zaman geçsin diye kaydırıyoruz. Hani öyle komik kedi videoları izliyorum ben. En çok onlar yani. Ben komik şeyler böyle, beni vukuat sevmiyorum. Şimdi o da var biliyorsunuz. Mesela bir tane onunla ilgili araştırma da var. Böyle bir tane kötü bir olay izlediğinizde tabii algoritma hemen devreye giriyor. Ha bu bunları seviyor diyor. Gönderiyor mesela. Sen de merak edip izliyorsun ya, işte kavgadır, gürültüdür, cinayettir falandır filandır. Bunlar rahatsız ediyormuş ama benim bildiğim işte kediler, köpekler. Ne bileyim acayip saçma saçma komedi şeyler. Orada da ben depresyona giriyorsam bence ben eğer ondan dolayı depresyona giriyorsam bence ben depresyondayımdır, bunun farkında değilimdir. Hani normalde girmişimdir yani, daha önceden girmişimdir. Orada ben kalmışımdır, çıkamamışımdır. Günde 2 saatten fazla, şimdi kime sorarsak soralım herkes şeydir. Yok mu abi günde 10 dakika falan. Verilen cevaplar hep böyledir, yalan. Hani dünyada insanlığın belki de en dürüst olmadığı nokta internet kullanımı, telefon kullanımı. Çünkü bütün sorularda şey yok, sadece işte arada öyle bakıyorum abi. Hani mesaj falan var mı, mail var mı, onlara bakıyorum. Onun dışında yok yani, günde 15 dakika falandır taş çatlasın deriz ama o telefon bunu derken bile elimizdedir mesela. Dürüst olmadığımız, yani genel olarak insanlığın dürüst olmadığı konularda ilk sırada bu geliyor efendim. Telefon ve internet kullanımı. Ne demiştik? Buna göre ekran kaydırma alışkanlığı dünya genelinde 2.8 milyon yıllık ruhsal hastalık yüküne mal oluyor. Ekran kullanımının obezite ile bağlantılı sağlık kaybı da 240 bin yıla ulaştı. Bak bu önemli. Çünkü başladığın zaman hareket kısmı azalıyor, bitiyor. Hatta sadece hareket eden uzun parmak, baş parmak kaydırıyorsun gidiyor, kaydırıyorsun gidiyor. O kaydırırken de arada dikkat edin. Bak özellikle şey hani TikTok bilmem de Instagram'da kaydırırken mesela bazen işte algoritma olur olmadık videolar da fotoğraflar da çıkarabiliyor karşınıza. Hani böyle şey... İnsanların onu izlediğinizi görmesini istemediğiniz türden. Videolarla çıkarmışsa onu kaydırırken özellikle bu yan tarafta yeniden paylaş var ya, işte parmak oraya gidebiliyor. Bu mark da muhtemelen özellikle o ikonu oraya koydu. Arada telefona böyle şeyi kontrol edin. Yeniden paylaşma bölüm var ya Instagram'da, oraya bakın çünkü çok saçma şeyler olabiliyor orada. Sen farkında değilsin. Farkında olmayabilirsin. Mesela onay da istemiyor çünkü bununla ilgili. Hani bunu yeniden paylaşmak istiyor musunuz diye sormuyor da basıyorsun oraya. Parmağın basma, hani bilinçsizce bassan bile anında o zaten senin hesapta. Senin profilde. Bazen çok enteresan şeyler görebiliyoruz oralarda. Mesela hiç olmadık insanlardan. Asıl bu depresyona sokabilir işte. Araştırmacılar sosyal medya ve telefon kullanımının uyku, egzersiz ve yüz yüze iletişimin yerini almasının bunda etkili olduğunu söylüyor denmiş. Evet maalesef günümüzün en acı gerçeği, iletişimi tamamıyla telefona döndürdük. Tamamıyla bu şekilde en yakınlarımızla bile mesajlaşarak iletişim kuruyoruz. Hani konuşmadır, ne bileyim hani görüşmedir falan filan. Bunlar maalesef günümüzde yok. Yani yok denecek kadar az, iyiden iyiye düştü. Eskisi gibi olsa keşke ama dediğimiz gibi olmuyor. İletişim kolaylaştıkça insanlar birbirinden daha da fazla uzaklaşır oldu. Bu işin de acı tarafı bu.
7.33 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Efendim, akşamki milli maçtan sonra toparlanmaya çalışıyoruz. Yine milliler bizi şaşırtmadı. Sağ olsunlar. Bir tek hani bu konuda ATV spikerini ikna edemiyoruz. Hani onlar çok farklı bir motivasyonla maça başlıyor. Ben bazen şey yapıyorum. Özellikle mesela ATV'de oluyor bu daha çok. Onlar mesela maç anlatırken bazen ekrana bakıyorum, lan diyorum aynı maçı mı izliyoruz? Hani mesela onlar oradan maç anlatıyor. Acaba önlerindeki ekranda başka bir maç var da söylemiyorlar mı? Abi sen devam diye. Bir böyle bir ümitler, bir umutlar. Tamam, umut hepimizde var. Keşke öyle olsa ama olmuyor yani. Bizim çocuklar olmadı yani. Bu jenerasyon dediler, tutmadı işte. Tamam, Dünya Kupası'na çıktık gittik, eyvallah. Keşke gitmeseydik. O da ayrı bir şey. Hani onca yıl aradan sonra gidip de o şekilde dönmek de hiç olmadı. Ama zaten esasında daha Dünya Kupası, daha geçen senelerden bak bunun sinyali vardı yani. Milli takım tatmin etmiyordu yani maçlar. Hani tamam yeniyorduk ediyorduk ama yendiğimiz takımlar şu an bildiğin şeye döndük ya. Avaraj takımına. Yıllar önce şey vardı biliyor musunuz? San Marino mesela ilk sahalara çıktığı zaman gelen yeniyordu, giden. Hatta onlar galiba tarihteki ilk golü de bize mi attılar? Böyle bir şey. Ama yenmiştik yani o maçta. Fark atarak yenmiştik ama ilk golü bize atmışlardı. Hani onun gibi bir şey olduk yani. Bir gol attığımız zaman seviniyoruz. Bak akşam 3-1 yeniyoruz mesela. Önceki maçta 4-1 yeniliyorsun. Abi işte golden sonra şöyle yapmalıydık, böyle yapmalıydık. Abi ne yapıyorsun? O kadarsın işte. Olmuyor yani. Kapasite bu. Önceki milli takımlar nerede? Şimdiki milli takımlar nerede yani? İstifa etmedi mi daha o? Niyeti de yok zaten. Özcan abi yaramızı deşme ya diyor. Ama maalesef gerçek bu yani, olmuyor. Beceremiyoruz efendim, o tutmadı yani. Bu bizim çocuklar mevzu. Kimin çocuğuysa alsınlar onu. Kim getirdiyse bu çocukları buraya. Efendim yollara şöyle bir üstün körü bakıyorum da henüz daha tam olmamış. Yavaş yavaş bir işte İzmir yolundan şehir merkeze doğru bir yoğunluk yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Beşevler'den sonra biraz artıyor. Beşevler Nilüfer metro arası biraz yoğun. Acemler'de şu an şehir merkezi istikametinde durum iyi. Paşa Çiftliği Sıra Meşiler arasında biraz yoğunluk var. Kültürpark civarında bu yoğunluk artıyor, haberiniz olsun. Devamı değil. Karşı tarafa baktığımız zaman işte burası Merinos'tan sonra bir coşku başlıyor. Bir coşku seli. Bu yani trafiğin en yoğun olduğu nokta burası. Merinos'tan başlıyor. Acemlere kadar trafik yoğun sevgili dinleyenler, haberiniz olsun. Diğer taraflar daha yeni gıdım gıdım. Kısa bir aramız var. Mini minnacık bir reklam aramız olacak. Devam edeceğiz. 0533 155 4.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Eda Metin Özülük'ü şarkılarından Enis Arıkan Lafım Olur radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tünay'ın muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakın şimdi zaman zaman şöyle haberler çıkıyor. Biz de okuyoruz hatta, işte evde para saklamanın püf noktaları. İşte altınlarınızı şöyle saklarsanız hırsızlar hayatta bulamaz. İşte ne bileyim bir sürü tüyolar falan filan. Geç artık bunları. Özellikle altın konusunda, yani metal eşya konusunda geç bunları. Çünkü hırsızlar da çağ atladı. Efendim, yeni evli çiftin altınlarını dedektörle çaldılar. Adamlar girmişler, sen istediğin yere sakla. Hatta belki şey bile yapabilirler, yani o evde ararken yan evden de gelen sinyal doğrultusunda yan daireden, abi şu duvara bir açı ver bakalım oradan. İstanbul Başakşehir'de bakınız, bir yıl önce dünya evine giren Abdullah ve Zeynep K çifti akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Artık burada da yapabileceğim bir şey yok yani. Geçtiğimiz günlerde Kayabaşı mahallesindeki siteye giren güneş gözlüklü iki kadın hırsız, maymuncukla açtıkları dairede yanlarında getirdikleri dedektörle yarım kiloya yakın düğün altınını elleriyle koymuş gibi çalarak kayıplara karıştı. Ne diyeceksin abi artık yani? Artık ekstra eve güvenlik alarm sistemleri kurmak gerekiyor. Bunun gecesi gündüzü yok. Ya da evden, yani bir kişinin sürekli evde kalması. Hani evdesin mesela, iki kişi yaşıyorsun, eşindesin. Diyelim ki çocuk da yok. Nöbetleşe çıkacaksın. Hani bir kişi mutlaka evde kalacak. Bundan sonra böyle. Çocuk varsa daha iyi. Yani çocuklara üçe bölebilirsin mesela belli periyotlarla. Bak, sitenin bahçesinde yaklaşık 40 dakika oturduktan sonra, peki sitede hiç böyle güvenlik falan yok muymuş ya? Gayet güzel oturmuşlar 40 dakika yayıla yayıla. Ha pardon, ben hırsızlar oturur sanıyorum. Ana, bir de sitenin bahçesinde otururken. Abo! Hani dışarıda da değil yani. Yaklaşık 40 dakika oturduktan sonra evine dönen Zeynep K, halının üzerindeki ayakkabı izlerini fark edince soyulduklarını anladı. O anı bir şöyle yaşıyormuş gibi hissedip düşünseniz efendim, ne kadar kötü. Eve giriyorsunuz, bahçede oturmuşsunuz site komşularınızla veya işte arkadaşlarınızla, neyse. Şöyle çay kahve içmişsiniz, sonra evinize dönüyorsunuz. Halıda çamurlu ayakkabı izi. Siz evden çıkarken öyle bir iz yoktu. Girerken var. Çok kötü. Gizli bölmede saklı, düğünde takılan 200 gram altını ve alyansları bulamayan genç kadın polise bildirdi. Kapıda hiçbir zorlama izine rastlanmazken şüphelilerin maymuncuk ve metal dedektörü kullanarak hareket ettikleri saptandı demiş. Bak burada da mesela bu çiftte gizli sote yerlere koymuşlar. Hani genelde böyle akla gelmeyecek yerler seçilir falan filan, ama sen neresini seçersen seç, adam yani hırsızlar da kadın, dedektörle almışlar yani. Artık evde herhalde şey, metal değerli eşya da bırakmamak gerekiyor. Yani nedir? Hadi, ama o da olmaz. En kötü diye dövize çevireceksin. Çünkü TL'de bıraksan değer kaybı olacak falan filan. Onu belki, evet, hani döviz daha mantıklı olabilir. Döviz daha mantıklı olabilir derken aranızda anlayan var mı efendim bu konulardan? Bu dedektör cihazlar falan filan kağıt parayı da buluyor mu efendim? Hani o şekilde artık yine sote yerler bulup, eğer hepsini bankada tutmak istemiyorsanız böyle bir şey, yani nasıl olur bilemiyorum ama artık bile dedektörle eve girmeye başladı. 7.50 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6, burası. Salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle efendim. Pazartesiden sonra haftaya biraz daha alıştığımız bir gündeyiz. Burcu yazmış. Vallahi artık zahmet etmesinler. Geldiklerini istesinler. Biz direkt elde avuçta ne var ne yok verelim diyor. Evet bak, hani herhangi bir gerginliğin çıkmaması adına. Çünkü alacaklar yani. Hani maymuncukla geliyorsun, kapıyı açıyorsun, ıvır zıvır yapıyorsun, öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Hani hiçbir böyle güvenlik kamerası falan yok. İnşallah yakalanırlar tabii. Temennimiz o. Şimdi bir adet bir maviler dinleyelim. Tam böyle şu an trafikte olanlar için iyi gelir herhalde. Ardından devam edelim.

0: Ah ah, dijital kumarda arkadaş ve telefon tuzağı denmiş. Hala devam ediyor mu bu rüzgar ya? Hani bir sürü operasyon var artık, nerede oynadıkları az çok belli, kısa sürede ne bileyim bulunuyor falan filan. Yapılan son araştırmalara göre gençleri dijital kumar bağımlılığına sürükleyen en önemli etkenlerden biri cep telefonu, diğeri de arkadaş tavsiyesi diyor. Bu kadar yani. Hani sadece bu kadar olduğunda sanmıyorum ben ya. Ekonomi falan da olabilir mi acaba arada? Enstitü Sosyal'in Türkiye'de dijital kumar, görünüm, dinamikler ve mücadele stratejileri araştırması dijital çağda kumara açılan kapının artık cep telefonuna kadar geldiğini ortaya koydu. Evet, zaten öyle. YEDAM kayıtlarındaki 14.458 kişiye ait ilk değerlendirme formu ve 3.767 sosyal hizmet bilgilendirme formunun analiz edildiği araştırmada bağımlılık deneyimi yaşayanlar ve yakınlarıyla yapılan görüşmeler de değerlendirilmiş. Rapora göre dijital kumarın riskini artıran en önemli unsurlardan biri mobil cihazlarla sağlanan sürekli erişilebilirlik. Doğrudur, çünkü telefonda ne bileyim uygulama falan kuruyorlar galiba ya da internet sitesinden giriyorlar. Telefona her an ulaşabilme kolaylığının kişinin kendisini sınırlandırma gücünü zayıflattığı ve bağımlılığın gelişimini hızlandırdığı belirtiliyor. Yüksek erişebilirliğin ise özellikle dürtü kontrolü daha zayıf ergenlerde bağımlılığın yaygınlaşmasında rol oynadığına dikkat çekiliyor demiş. Arkadaş çevresi etkili demiş mesela. Araştırmada kumar davranışının hem başlangıcında hem sürdürülmesinde arkadaş çevresinin rol oynayabildiği belirlenmiş. Erkeklerin %40.1'i arkadaşlarının kumar davranışlarını doğrudan etkilediğini, %16.4'ü ise zaman zaman bu etkiyi yaşadığını söyledi. Etkilenme kardeşim. Etkilenme, biliyorsun. Kumara girdiğin zaman, kumar yolunda ilerliyorsan bu işin sonu maalesef felaket. Kumardan zengin olan var mı ya? Belki bir kazanıyorsun yani, kaşıkla kazanıyorsun belki. Sana kaşıkla ikram ediyorlar. Kazanmıyorsun da tabii o şeyler. Nedir işte bu dijital kumarlar. Sana kaşıkla ikram ediyor, birdenbire hoşuna gidiyor. Aman ya Rabbi, çok para kazanıyorum diye ardından kepçeyle alıyor. Ve bir de hani buna nasıl güvenebiliyorsun? Yani karşında bir sistem var, bir internet sistemi var, bir mekanizma var karşıda. Sana belli aralıklarla ufak tefek yemleme türünde kazandırıyor. Ve bir de mesela kaybettiğin zamanlarda da hani böyle yüksek rakam kaybediyorsun. Ne olabilir mesela yüksek rakam? 10 milyon diyelim, tamam mı? 10 milyon diyorsun, 10 milyon lirayı mesela çok ufak bir şeyle kaybediyorsun. İşte belki bir sayı, birkaç sayı. Ondan sonra diyorsun ki ya tüh, tam kazanıyordum. Tekrar oynuyorsun. Sonra tekrar kaybediyorsun. Sonra tam aman kaybediyorsun. Sana tekrardan böyle bir kaşık ucuyla biraz veriyor. Sonra sen maalesef elde avuçta ne var yatırıyorsun yani. Kredi çeken var arkadaşlar, yapmayın. Vallahi gözünün seveyim, yapmayın. Bak %16.4'ü ise zaman zaman bu etkiyi yaşadığını söyledi. Araştırmacılar verilerin kumarın belirli ölçüde sosyal bir etkinlik biçiminde deneyimlendiğine işaret ettiğini belirti denmiş. Ücretsiz oyunlara dikkat diyor. Kayıp sadece para değil demiş. Evet, hep söylüyoruz zaten. Maalesef. Yani hala bu işte olanlar var. Bir de evet, bu zaten takipte olan bir konu diğer taraftan baktığımızda. Hani yasal değil, yasak ve sen hala bu yasağın üstüne gidiyorsun. Hani burada çevrilen bir dünya, ne bileyim hani, organizasyonun otomatik olarak içinde oluyorsun. En basiti kara para aklama yani. Senin üzerinden yani sen kumar oynadığını düşünüyorsun da karşı tarafta işler çok daha başka oluyor yani. Sen orada bir şeyler çeviriyorsun, düğmeye basıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Onlara bastıkça oraya paraya gönderiyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Karşı tarafı aklıyorsun. Aman aman gençler, bundan mutlu olan, zengin olan yok. Bakın şöyle çevrenizde oynayanlar varsa, onlara da söyleyin oynamasınlar. Bu işin gidişatı yani. Hala da bu işin içindeyseniz tabii ki. Tabii haber de biraz şey... Hani sadece sosyal kısma bakılmış. Şimdi diğer taraftan hani insanlar bunu daha çok ekonomik sebeplerle de oynuyor. Ne acıdır ki. oraya değinmemişler genelde. Bir çaresizlik halinde de mesela oraya saldıran var yani. Özer günaydın demiş. Günaydın, hoş geldin. Sonrasında... Her gün işe gitmek zor gelince kumar kolay geliyor demiş Aynur. Yani o kadar da değil hani çok da o kadar da yüzeysel bakmamak lazım aslında da. Bu bildiğim bir toplumsal bir sorun. Yani o kadar basit değil, anlatmak istediğim o. Yani dediğimiz gibi bak hani arkadaş çevresi elbette etkili. Bir de biz hani kolay para kazanma arzusu var. Bir de ondan sonra hani hevesler var hani... Toplumsal bir sorun yani bu. Hani sadece işe gitme olarak bakmamak lazım. İşe giden bir sürü insan var çünkü. Maalesef bundan dolayı hayatını kaybeden de var hatta işlerine giderken yani. Efendim yeni saate merhaba diyoruz artık. Bakalım şöyle bir trafik ne alemde. Oo, trafik olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Trafiğimiz fırından çıktı taze taze. Efendim göçmen konutlarıyla başlıyor. Şehir merkezi istikametinde Görükle kavşağı çıkışına kadar... Bir hayli yoğunluk var. Sonrasında yoğun akıcı olarak devam ediyor yollar. Üniversite kavşağından sonra işler yolunda. Nereye kadar yolunda bakalım. Küçük sanayi falan geçiyorsunuz güzel ya da bizim görebildiğimiz kadar güzel yani haritada. Ama Ateevler metro ile beraber trafik yoğunluğu başlıyor. Sonrasında bu yoğunluk sizi nereye kadar getiriyor bakalım bakalım bakalım. Acemlere kadar getiriyor. Acemlerde de yine yoğunluk var. Sonrasında Acemlerden Paşa Çiftliği çıkışına kadar iyi diyebiliriz. Hemen Paşa Çiftliği ile beraber yoğunluk başlıyor. Şehir merkezi istikametinde sıra beşler falan bir hayli yoğun şu dakikalarda. Nereye kadar geliyorsunuz bu yoğunlukla? Kent meydanı çıkışına kadar. Kent meydanı civarında yoğun akıcı ama sonrasında yeni belediye hizmet binası karşısı diyelim o bölgede yine trafik yoğun Ankara istikametinde. Karşı yöne baktığımız zaman nerede başlıyor yoğunluk? Kültür Park metro ile başlıyor. Bir yoğunluk başlıyor. Bak ilk saat diliminde baktığımızda o kadar... Daha kötüydü. Şu an sıra meşelerden sonra biraz yoğun akıcıya düşüyor. Yoğun akıcı olarak ilerliyorsunuz. Mudanya yoluna bakalım hemen. Mudanya yolunda da sevgili dinleyenler. Esentepe metro istasyonunu geçtikten sonraki öncesinde Atabulvarı civarında yoğunluk var ama siz asıl yoğunluğu Esentepe'den sonra göreceksiniz. Acemler istikametine söyleyelim. Yine organize sanayi Atabulvarı arasında trafiğin bir hayli yoğun olduğunu görüyoruz şu dakikalarda. Karşı yönde Kültür Parkı diyorum. Koru Parkı geçtikten sonra Mudanya istikametinde yoğunluk başlıyor. Evet benim görebildiğim yerlerde durum bu şekilde. Göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli. Efendim yeni saatteyiz artık. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın.
1: Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
0: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Hakkı'dı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tıray muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım.
1: Herkese öpesim var.
0: Peki. Bakınız. Şimdi bir ilişkiye başlamak pek kolay değil, değil mi? Hani mesela bu konuda daha girişken olanlar var. Onlar biraz daha şanslı mesela hani paldır küldür. Mesela bizim zamanımızda çıkma teklifi vardı böyle ergenlik dönemimizde. Dünyanın en zor teklifiydi. Bir nereye çıkıyorsun? Daha bayır çıkalım yani, Allah ne verdiyse şuradan çıkıp. Veya şey vardı mesela tanıyorsun ediyorsun arkadaşın zaten ama şey arkadaş olalım mı mesela arkadaşlık teklifi. Bu şekilde ortam yumuşatılarak bazı adımlar atılırdı. Daha geçmişe indiğimiz zaman bu kartvizitle yapılırdı. Bilir misiniz o kartviziti? Zaman zaman sosyal medyaya da düşer. Bu vardı, yaşandı bu. Z kuşağı bilmez. Yani bir kartvizit işte orada. Dur hatta bulalım onu. Nasıl yazalım? Google'a. Çıkma teklifi kartı desek çıkar muhtemelen. Ha var bak. Mesela şöyle bir şeydi. Merhaba güzel kız. Orada zaten esasında kaybediyorsun bence direkt yani. Güzelliğinizi ilk gördüğüm andan beri hayranınızım. Sizinle arkadaşlık kurmak istiyorum. Kabul ederseniz evet parantez içerisinde büyük harfle evet kısmını, kabul etmezseniz yine parantez içerisinde hayır kısmını koparıp kartı iade ediniz. Şimdi bu kartın sol kulağı ve sol sağ kulağı yırtılabilir. Bir de altta da yırtılabilir bir bölüm var. Mesela sağ tarafta hayır var. Kız mesela hayırı yırtıp verirse ha tamam bu olmaz. Evet derse o tamam ilişki başlıyor. Bir de altta bir bölüm daha var. O da şey düşünmek istiyorum. Bak yıllar önce bu işler böyle oluyordu. Sonra biraz daha böyle bir hani iletişim daha rahat kurulmaya başlandı. Belki işte benimle çıkar mısın diye mesela oldu. Çıkma teklifleri. Şimdi günümüzde o da yok herhalde. Bir de daha çok sosyal medyadan yürüyor bu işler biraz. Anladığımız kadarıyla. Böyle böyle şeyler yani. Bak bir tane daha var. Bu ne mesela? Çok hoşuma gidiyorsunuz diye yaz. Bu da bir çıkma kartı bak. Çok hoşuma gidiyorsunuz. Teklifim ciddidir. Teklifim ciddi bu arada. Ha o zaman tamam, ben de gönlü eğlendirmeyecek bu. Aşk için yaratılmış sevimli bir melek gibi güzelliğiniz. Düşün ya kadınlar yıllar önce 80'lerde 90'larda var mıydı tam bilmiyorum bunu. Böyle şeylere maruz kalıyordu. Aşk için yaratılmış sevimli bir melek gibi güzelliğiniz. İlk gördüğüm andan beri hayranınızım. Sizinle tanışmak ve arkadaş olmak istiyorum. Mümkünse sağ, mümkün değilse soldaki yazıyı iade ediniz. Yine parantez içerisinde yine kibarlık da var bak, teşekkürler diyor yani. Burada da yine evet hayır var. Hani hakikaten baktığın zaman mesela ilk adımı atmak çok da kolay bir şey değildir. Başlayabilmek zordur yani. Yani tanımıyorsun, etmiyorsun ama hoşlanıyorsun. Böyle böyle eğer karşı tarafı kabul ederse bir şekilde oluyor bu iş. Şimdi günümüzde daha kolay bunlar ama bir de bu ilişkiyi bitirme kısmı vardır mesela. Bu da büyük bir stres kaynağıdır. Hani ya olmuyor ayrılalım demek çok kolay bir şey değildir yani. Hani hem de böyle kırmak istemiyorsun hem bile yani ne bileyim. Bu gibi konularda genelde soğutma taktiği uygulanırdı. Yani hakikaten kolay değildir. Yani mesela nedir işte geç dönmeler, cevap vermeme, işte görüşmeleri azaltma falan filan. Bir süre sonra zaten şey otomatik olarak biter. Şimdi Japonlar bu işin de kolay yolunu bulmuş efendim. Ayrılığın da vekili çıktı. İlişkiyi bitirmek için şirket tutuyorlar. Ya bu Japonların ilişki anlayışı çok tuhaf. Ya bir ilişki yaşayamıyorlar. Yani ilişki yaşasınlar diye biliyorsunuz Japon devleti Tokyo'da falan şey resmi şey açtı nedir o çöp çatanlık sitesi uygulaması resmi yani bak devlet bunu kurdu. Hani gençler arkadaş bunlar kendi başlarına bıraktığımız zaman bunlardan bir şey olmuyor. Bunlar iş güç çalışalım derken ilişki kuramıyorlar. Bizim ülkede hani nüfus kalmayacak diye Japonya böyle bir yöntem bulmuştu. Bunlar ayrılığı da beceremiyor efendim maalesef. İlişkiyi sonlandırmak, doğru zamanı kollamayı, ağır cümleleri seçmeyi ve göz göze geldiğiniz o gerilimli anı göğüslemeyi gerektirir. Çünkü evet hani karşı tarafın tepkisi var bir de buna falan filan bir sürü şey var yani. Ancak Japonya'da yeni bir iş kolu tam da bu duygusal yükü devralmak üzere yükseliyor. Artık biten bir ilişkinin ardından noktayı koymak için $200 ödeyip profesyonel bir ayrılık temsilcisi görevlendirmek mümkün. Yani o mu konuşuyor gidip de? Efendim merhaba, iyi günler. Ben ayrılık temsilcisi, işte bilmem ne bey veya bilmem ne hanımın vekili olarak geldim. Efendim ilişkinizi inceledik. Sizin ilişki yürümüyor. Bak, telefon ucuyla tebliğ edilen elvedalar demiş mesela. Girişimci Nakakura'nın kurduğu Imasugu Sayonara, yani hemen elveda adlı şirket, müşterileri adına partnerlerini arayarak ayrılık kararını tebliğ ediyor. İş bu sözleşme gereği ilişkinizin bittiğine, Aralık 2025'te faaliyete geçen ve Haziran 2026 itibariyle hızla büyüyen girişim, bugüne kadar 1000'den fazla başvuru alıp 300'e yakın ilişkiyi resmi olarak noktaladı. Kurucunun paylaştığı verilere göre hizmete başvuranların %70'ini 20'li ve 30'lu yaşlarındaki kadınlar oluşturuyor demişti. Bak, demek ki ayrılmak isteyen kadın hani kolay kolay söyleyemiyor bunu. Sürecin omurgasını akıllı telefonlar ve Line uygulaması oluşturuyor. Müşteriden ayrılık gerekçesi ve bir daha aranmama gibi özel şartlar alındıktan sonra partnerin iletişim bilgileriyle başvuru formu dolduruluyor. Abi ne yapıyorsunuz ya? Yaklaşık $200 ödemenin ardından şirket personeli karşı tarafı aramaya başlıyor. En fazla 5 arama denemesi yapılıyor. Yanıt alınamazsa, ha bak arıyor mesela, karşı taraf açmadı. Telefon numarası kayıtlı değil. Bırakmıyorlar. Sosyal medya mesajı veya mektup yoluyla tebliğ sağlanarak dosya kapatılıyor. Mektuplar. Partnerlerin neden kendi aramadı sorusuna ise şirket yetkilileri kararın kesin olduğu ve yüz yüze görüşmenin fayda sağlamayacağı yanıtını veriyor. Peki bu sırada bu hani şirketin görüştüğü kişi sevgiliyi ararsa ne olacak mesela? Hani, ya bir şirket tutmuşsun, hayırdır seni? Bu ayrılık şarkıları vardı bizim, arabesk ayrılık şarkıları. Bir mektupla bitti falan filan mesela. Onun şeyi bir şirketle. Başlangıçta daha çok aile içi şiddet veya güvenlik riski nedeniyle partnerinden kaçınan kişilerin tercih ettiği bu yöntem, zamanla sadece soğuduğu için yüzleşmek istemeyenlerin de başvurduğu bir seçeneğe dönüştü. Örneğin konuşan 20'li yaşlardaki bir kadın müşteri, erkek arkadaşının tanışma uygulamasını silmemesi üzerine bir daha onun sesini duymamak için bu hizmeti seçtiğini anlatıyor. Bak, hem ilişkisi var hem diğeri tanışma uygulamasını silmemiş, oradan hani cepte, yedekte bir şeyler olur olmaz diye. Başka bir olayda ise 20'li yaşlarının başındaki bir erkek müşteri, bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına başka birine aşık olduğunu bizzat söyleyip onu üzmek istemediği için şirketle anlaştığını ifade etmiş efendim. Hani şirket söylüyor, sizinki kusura bakmayın artık başkasından hoşlanıyor. Şu an yeni bir aşka yelken açmak üzereler. Bunu da size söyleyemiyor. Kırılmanızdan korktuğu için bunu biz söylüyoruz efendim. Aramayın bir daha. Taleplere rağmen şirket her vakayı üstlenmiyormuş bu arada. Bak, kuralları var. Evlilik veya nişanlının sonlanması tazminat süreçleri doğurabileceği için bu başvurular avukatlara yönlendiriliyor. Olası güvenlik tehditleri nedeniyle suç örgütü bağlantılı vakalar da kabul edilmiyor denmiş. O ne be? Pazarda şirketin devamı bir sürü şey değerlerine geçmişler. Geçelim bunları efendim. Neyse, böyle bir şey var yani Japonya'da. Hani ilişki yaşıyorsun, artık sıkıldın, bitirmek istiyorsun. Çeşitli sebeplerin, mazeretlerin var. Artık ne olursa olsun bilemeyiz ne olduğunu. Sen söyleyemiyorsun ama hemen şirketle anlaşıyorsun $200 karşılığı. Onlar senin yerine karşı tarafı arıyor efendim. Müşterimiz sizinle ayrılmak istediğini beyan etti. Gerekli belgeler elimizde mevcut. Artık siz de onurlu bir insan olarak lütfen onu aramayın. Mesela karşı taraf, herhalde o zaman şirkete onay veriyorsun. Tamam evet bu ayrılığı kabul ediyorum diyor. Onlar da şey karşı tarafa efendim sevgiliniz parantez içerisinde eski. Ayrılık talebinize olumlu cevap verdi. Bundan sonra aramayacağını beyan etti. Bizimle çalıştığınız için teşekkür eder. Yeni ilişkilerinizin sonlarında yeniden görüşmek temennisiyle. Bu Japonların iletişim vukuatları daha çok konuşacak gibi geliyor, konuşulacak gibi geliyor. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Aman efendim böyle şeylere ihtiyacınız kalmaz umarız. Seçenekler çokmuş kart vizitler diyor Aynur. 3 tane seçenek var işte. Evet, hayır, düşünmek istiyorum. Neriman bizde olsa ne olurdu Mahmut demiş. Vallahi şirket yetkilisini. Yani duruma göre yani.

değil mi radyonuzdaydı? Efendim yine bu düğünlerde takılan hediyeler ha. Düğünleri bambaşka boyuta getiriyor. Bak yedikçe beni hatırlarsın dedi. Gelin ve damada telli duvaklı keçi hediye etti. Abi bari yatırımlık bir şey yapsaydın. Hani böyle oğlak moğlak mesela büyütsünler hani ne bileyim satsın ticaretini yapsın olabilir. Ne bileyim et sütünden mesela yararlanabileceği türden bir şey olabilir. Keçi kaç var şu an? Yine klasik olarak damadın yakın arkadaşlarının efendim. Düğünlerde hep söylüyoruz yani var efendim böyle bir terör var. Damadın yakın arkadaşları terörü. Nerede? Adana'nın Kozan ilçesinde hayatlarını birleştiren genç çift düğün törenlerinin takı merasimi sırasında salona sokulan keçiyle neye uğradığını şaşırdı. Damadın yakın arkadaşı tarafından hediye edilen boynuzlu sürpriz hem salondaki konuklara hem de çifte eğlenceli anlar yaşattı. Hayvanın altını falan bağlasaydınız bari. İlçede düzenlenen törenle dünya evine giren Cennet Kayadelen ve Kemal Karaköse çifti. Tebrikleri kabul ederken ilginç bir jestle karşılaştı. Damadın maden mühendisi arkadaşı İlyas Beydilli altın veya para takmak yerine salona keçi sokarak piste yürüdü. Hayvan inada bağlamamış bari. Keçi inadı yani. Davetlilerin cep telefonlarına sarılarak kaydettiği sıra dışı hediye alkışlar arasında çifte teslim edildi. Takmış mı mesela damadın boynuna? Bence öyle yapma. Al kaldırıp şöyle al abi diye. Yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen damat Kemal Karaköse arkadaşının esprili tavrına dikkat çekerek İlyas arkadaşım benim mangal sevdiğimi bildiği için böyle bir şey yapmış herhalde dedi. Ne bileyim keçi eti yani bir bölgenin damak kültürünün damak kültürünü düğün hediyesine yansıttığını dile getiren İlyas Beydilli sıradan altın ya da takı yerine akılda kalıcı bir anı bırakmak istediğini aktardı. Arkadaşının et düşkünlüğünü bildiğini vurgulayan Beydilli tercihini şu sözlerle anlatmış efendim. Adanalılar mangalı ve mangal çeşitlerini çok sever. Damadın da eti

ve mangalı çok sevdiğini biliyorum. Bunu biz de seviyoruz efendim. Ben de Esra'dan bir hediye yerine böyle bir hediye seçtim. Yedikçe beni hatırlasın diyor. Neyse ne dedim valla, Allah bir yasita kocatsın tabii öncelikle. Ama yine de böyle hani keçiydi meçiydi yerine böyle bir standart olarak işte altındır maltındır olsaydı hani daha böyle bir damadın işine yarardı sanki. Tabii bilemeyiz, yine tercih meselesi yani. Bunlar bir de tahminimce hani böyle haberlerde veya böyle şeylerin haberi yapıldığını duydukça bu etkinlikler de hızlanmaya başladı. Evet, böyle bir şey de var yani. Hani bak bir dikkat et. Bunlar mesela haberlerde geçmeye başladığı andan itibaren hani bu tip tuhaf hediyeler falan artmaya başladı. Biraz da bunun beklentisi var herhalde. Hani gidelim de bir haber olalım dünya Türkiye diye. Pekala. Son yarım saate gidiyoruz adım adım. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6, burası Salı Sabahı'nı paylaşıyoruz sizlerle. Çok kısa bir aramız olacak. Mini minacık, küçücük, şuncacık bir aramız var. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. Reklam.

0: Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namuşan ayı muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçıhan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok yine. Bu nedir? Yapay zeka gerçekten hepimizi mahvedebilir mi denmiş. MIT editörleri ne diyor? Yani yapay zeka biz istemediğimiz sürece bence mahvetmez ama biz istersek niye mahvetmesin? Bu mesela bak programda da okuduk, bir tanesi istifa etmiş yüksek güvenilirlik falan filan diye. Geç onları. En büyük yapay zeka şirketlerinin halka arz hazırlığı yaptığı bir dönemde bu konunun tam da şu anda gündeme gelmesi tesadüf mü diyor? Yapay zekanın gelişimi korkutucu bir hızla ilerliyor ve şimdiden kontrolden çıkmaya başladı. Sektördeki bazı uzmanlar önümüzdeki 10 yıl içinde bilim kurgu filmlerindeki en korkunç senaryonun bile gerçekleşebileceğinden endişe ediyor denmiş. Yapay zekanın insanlığı yok etmesi diyor efendim senaryo. Peki bu konuda yetkin uzmanlar ne düşünüyor? Yetkin uzmanın düşüncesini söylüyorum size, ölecek miyim? Abi sıkıntı yok, hepimiz öleceğiz. Onda şey yapmayın, hani o tedirgin edici bir şey olmasın. Hani bu işin sonunda ölü kaybedeceğiz. Ne demişler? Evet, eninde sonunda ne yazık ki diyor, gazetecilikteki tahmin yeteneğim bunun tam olarak nasıl olacağını söylemeye yetmiyor. Yapay zeka tarafından kontrol edilen dronlar Ukrayna'da zaten can aldı demiş. Yapay zeka tarafından kontrol edilenler de ama onu oraya gönderen kim kardeşim? Şimdi yapay zeka kafasına göre gitsen buraya Ukrayna'ya saldır demiyor ki. Kafasına göre dese mesela şu olurdu. Ukrayna'ya saldır, tamam oradan sıkıldım, şimdi geç tekrar Rusya'ya. Yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirilen hastanelere yönelik siber saldırılar da yakında kurbanlarını alacaktır diyor. Evet bu da olabilir ama bunu da yine bir yönlendiren olacak yani. Yapay zekaya git şu hastaneye saldır diyecek veya şöyle bir böyle. Yine bu iş bence insanlarda bitiyor bak. Yapay zeka daha da ileri gidip hepimizi yok edebilir mi? Bu pek olası değil denmiş. Ancak bazı insanlar biraz eksantrik ama yapay zeka konusunda inkar edilemez derecede bilgili diyor. Bizim haberini okuduğumuz kişi için diyor bunu. Yıllardır bunun olabileceği konusunda uyarıyorlar. Henüz konser ve yiyecek stoklamaya veya bir sığınakta yaşamaya çalışmıyorum fakat kötümserlerin yapay zekanın yetenekleri ve hedeflerinin uyumu hakkındaki tahminlerinin son birkaç yıldır rahatsız edici derecede doğru çıktığını fark ettim diyor. Bak biz bu konuda yorumumuzu yaptık kardeşim. Biz bunların filmleriyle büyüdük. Terminatörlerle büyüdük. İnsansı robotların kralını gördük biz. Filmlerde ne sahneler ama. Evet, yine böyle bir savaş olabilir gerçek hayatta. Zaten hani bu filmlere baktığımız zaman hep şey diyoruz ya. Hani gerçek hayattan, bak o savaşlara falan bak mesela zamanında. O çok acayip gelen savaşları hep günümüzde gördük. Bir uzaylılarla savaş kaldı görmediğimiz. Bir robotlarla kalmadı görmediğimiz. Onlar da işte yavaş yavaş. Ama şunu da söyleyelim, filmin sonu mutlu bitiyor. Biraz kayıp veriyoruz, kabul, ona itirazımız yok ama filmin sonunda filmlerde hep insanlar kazandı. Uzaylılarla savaşta da keza öyle insanlar kazandı. İnsanoğlu yeniden bir şekilde oluyor yani. Ama hakikaten bak görmediğimiz ne kaldı ya, düşün, bir uzaylılarla savaş kaldı görmediğimiz. Ondan sonra işte robotlarla savaş kaldı özür dilerim. Bir de zombi. Zombiye mesela ben pandemide çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Zombi görmeye. Ama olmadı, orada kaldı. Bu yani bak bugüne kadar izlediğimiz filmlerde hep yaşanılanları günümüzde çoğunu yaşadık yani biz de gördük. Film olarak değil gerçek olarak gördük. Bir zombiler dediğim gibi. Bir işte şey robotlarla savaş, bir de uzaylılarla savaş. Dur bakalım. Senaryo muhtemelen yeniden yazılıyor gibi. 8.41 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda Radyo S95.6'dayız efendim. Selam Mahmut abi, günaydın, ben Kuzey. Günaydın Kuzey, hoş geldin. Anneannem çok şükür diyor bu defa aramadı demiş. Kırdınız mı kadını, ne yaptınız? Dün ailecek sardınız kadına, aramasını şöyle yapması. Bence Kuzey'cim bir ara bir sor bakalım. Hani anneanne hafta sonu cumartesi günü saat 8'de aramadın, hayırdır diye. Hani bir yanlış mı yaptık, üzdük mü seni, kırdık mı seni, bir ara sor bakalım, bence iyi olur bak. Hem böylelikle belki ufak bir harçlık da kapılabilir yani bu aramadan sonra. Devir, ekonomi devri, bunları değerlendireceksin. Seda günaydın, Mahmut Bey kolay gelsin demiş. Günaydın, hoş geldiniz. Zeynep, sabahları vallahi seni dinlemeyi özlemişim, çok iyi geldi diyor. Evet artık sabahlardayız. Sabahın köründeyiz daha doğrusu. Hemen arıyorum Mahmut abi demiş Kuzey. Ara bakalım, ara. Bir adet Burcu Güneş dinleyelim, hemen ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

Mam radyonuzdaydı. Efendim bakınız bir araştırma. Kedisi daha fazla olan ülkelerde mutluluk düzeyi de yüksek çıktı. Bizde bol maşallah. Kedisi beni bakınız daha fazla olan ülkelerde mutluluk düzeyi yüksek çıktı. Çünkü insanları mutlu ediyorlar. Yaptıkları her hareketle ister hani yanınızda olsun, yani ister evcil olsun ister evcil olmasın fark etmez, hepsi sakar. Yoldaki hareketleri, yürüyüşleri, o anlık değişen ruh halleri. Dünyanın en tuhaf canlıları yani. Bunun için mesela şey diyorlar yapılan araştırmalarda. Evcilleşme süreci, kedilerde evcilleşme süreci bitmediği için bu şekilde tuhaflar. Yani mesela evet hani evcil diyoruz, hani bize yakınlar, evimizde besliyoruz. Ne bileyim evimizde beslemiyorsak hani dışarıda mümkün olduğu kadar beslemeye çalışıyoruz ki yapalım bunu. Özellikle zaten havalar soğuyor artık, ihtiyaçları var. Kedidir, köpektir. Görmezden gelmeyelim. Ama kedilere baktığımızda yani bu evcilleşme süreçleri dolmadığı için henüz daha tam karar veremiyorlar ne yapacaklarına. İşte bu kararsızlıkları zaten onları komik hale düşürüyor. Letonya Üniversitesi ve Turku Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada 93 ülkeden elde edilen veriler üzerinden kedi nüfusu, ekonomik koşullar, mutluluk düzeyi ve kedilerle ilişkilendirilen araştırmada 10 bin kişi başına düşen kedi sayısının arttığı ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin de yükseldiği belirlendi. Bak mesela bizdeki mizah duygusuna falan bak. Mesela hani güleriz biz, gülmeyi severiz değil mi? Nedir? Pek çok sorun yaşarız esasında. Hani kaderimiz deriz hatta zaman zaman buna ama gülmeyi de severiz. Lan bunlarla bağlantılı olabilir mi tekirlerle? Çalışmanın ortak yazarlarından Letonya Üniversitesi'nden Doktor Idrikis Krams, 10 bin kişi başına düşen kedi sayısının daha fazla olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha yüksek olma eğiliminde olduğunu gördük dedi. Krams söz konusu ilişkinin oldukça güçlü olduğunu ve farklı değişkenler hesaba katıldığında da kedi yoğunluğu ile ulusal mutluluk arasındaki pozitif ilişkinin devam ettiğini belirtti. Kedi olup da, özellikle bak kedi olup da ya da kedilerle mesela haşır neşir olup da mutsuz olan insan ben bilmiyorum. Çünkü bir evet üzerimizdeki o negatif enerjiyi zaten alıyorlar, onu biliyoruz. Hani kedi sevdiğin zaman bir rahatlarsın. Hatta onun böyle böyle tırır tırır sesi vardır ya, böyle insana iyi gelir. O ses frekansı falan, bu bilimsel bir şeydir yani. Hani kedilerin insanlar üzerinde iyi etkisi çok fazladır. Bundan dolayı da olabilir. Bak kediler mesela yalnızlığı azaltıyor olabilir demiş. Araştırmacılar bu ilişkinin olası açıklamalarından birinin kedilerin insanlara sağladığı sosyal ve duygusal destek olduğunu düşünüyor. Daha önceki araştırmaların evcil hayvanların yalnızlığı azaltabildiğini, arkadaşlık sağlayabildiğini, stresi düşürebildiğini ve ruh halini iyileştirebildiğini ortaya koyduğunu belirtti. Gerçi evet hani bir arkadaş olarak oluyor kedi ama orada da yine biraz daha onun istediği türde bir arkadaşlık oluyor bir daha. Hani senin yönlendirmen falan olmuyor. O nasıl isterse. Kedi sayısı arttıkça parazit oranı neden düşüyor demiş mesela. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucuysa kedi sayısıyla ne bu? Teksoplazma mı? Gondi arasında ilişki oldu. Ya bu kadar teknik kullanmayın kardeşim. Bizim anlayacağımız türden gel bunu. Ben bunu biliyor olsam zaten bu araştırmayı zaten biliyor olurdum. Hani işin içinde olmuş olurdum. Evet. Kedilerde yaşam döngüsünü tamamlayabilen ve çoğunlukla kedi dışkısıyla yayılan bir parazit efendim bu. Dünya nüfusunun yaklaşık %10 ila 30'unun bu parazitle enfekte olduğu tahmin ediliyor. Araştırmada parazite maruz kalmanın daha yüksek olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha düşük olduğu görüldü. Yani kedilerin sayısı daha az. Bu da enteresan. Böyle efendim bakınız. Araştırmanın sonucu net. Kedisi daha fazla olan ülkelerde mutluluk düzeyi de yüksek çıkıyor. Psikopatlar mutlu ediyor bir şekilde yani. Psikopatlar normal değiller yani çünkü. Yaptıkları hiçbir hareket normal değil. Muhtemelen sevimli gelen yanında bu. Son 10 dakikaya giriyoruz artık. Neriman fotoğraf göndermiş. Bizim ülkede tek mutlu olduğum yer diyor, kızım kumpirin yanı. Bu mu? Kumpire bak.
böyle yani. Bunlar hem bir şekilde sevdiriyorlar kendilerini. Bir böyle bir hayata dinamizm de katıyorlar baktığın zaman. Çünkü sürekli böyle bir aksiyon halindesin. Hani o evdeyken. Ne zaman ne yapacağı belli değil yani. Tam mesela bakıyorsun uyuyor. Anında uyanıp bambaşka bir hale bürünebiliyor. Evin canını okuyor. Mahmut'cum ben Erol'un kayınvalidesiyim. Duyduğuma göre benden şikayet varmış. Bundan sonra görürler gününü diyor efendim. Zehra Hanım evet. Cumartesi sabahı erken saatte arıyormuşsunuz. Bundan dolayı şikayetçiler. Ben şeffaf bir program yapıyoruz. Hani neyse konu yazılan neyse ben söylerim. Erol. Bak Zehra kayınvalideciğime sevgiler saygılar. Arasın tabii canım diyor. Onu Kuzey yazdı. Kuzey yapma dedim evladım. Çocuk işte yazmış diyor. Bakayım bir dakika. Seni dinlemek çok güzel, iyi ki varsın. Enerjiyle başlıyoruz demiş. Bak direkt Erol üstteki mesajlara baktım. Evet hemen üstteki mesaja baktım. Doğru tamam, Kuzey yazmış onu. Hadi toparlayalım programı efendim.

0: Eda Özülkü Yol Ver Aşkayla radyonuzdaydı. Efendim 8.55 oldu saatler. Salı sabahını paylaştık sizlerle. Gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Ve gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan. Sizleri yarın sabah saat 7'de yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

yatsın yanıma. Sarılmasın, dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle 40 yıl.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinial.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyor.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

Kuşberk'e de ilk seslendiren Mehmet Sağıroğlu'dur. Daha sonra Kayahan kendi sesiyle de bir de benden dinleyin demiştir 96 yılında. Şikayetim Var'la açtık bugün programı. Mehmet Sağıroğlu'nu da anmışken tabii ki ondan da bir şarkı ve en sevileni Arnavut Kaldırımı çalacağım sizlere 94'ten ilk albümden. 95.6 Radyo S'teyiz. Ses günden güne güzelleşecek, düzelecek. İnşallah en azından öyle ümit ediyoruz. Güzel bir sesle umarız şarkılarımızı bugün de sunar, armağan ederiz.

İbrahim Bey diyor ki günaydın, iyi yayınlar, güne bakan da mutluluklar var, her şey gönlünüzce olsun, iyi yayınlar, mutlu günler demiş. Gerçi günaydın demek için biraz geç, tünaydın diyelim biz de kendisine. Candan Erçetin buradaydı, bu güzel şarkısını da İbrahim Bey'e armağan etmiş olalım, söz vermiştin. Ardından da Ercan Saatçi gelecek 95 yılından kararsız gecelerle şimdi radyonuza.

Tam yaz sonu şarkısı Akdeniz geceleriyle Bora Öztoprak bizlerle birlikteydi. Sevgili Atan'ın dün doğum günüydü. Amcası bugün doğum gününü kutluyor. Sevgili Cahit'ten Atay'a gidecek. Emel Miftoğlu gönülden gönüle. Biz de tabii ki Radyo S ailesi olarak kutluyoruz sevgili Mehmet Atan'ın doğum gününü. İyi ki doğdun Mehmet Atan.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz?

Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Mustafa Sandal İsyankar çaldıktan sonra onun da vokallerinde ve hatta tüm albümde desteğiyle Reyhan Karaca 97 yılından gelecek Sevdik Sevdalar.

Ferdanıl Yarkın bizlerle birlikteydi. Zorlama Güzelim 96 yılından. Şimdi biraz daha eskilere gideceğiz. 92 yılından bir Aysun Kocatepe şarkısı çalacağım sizlere. Bu şarkı da bugün Erkan Bey için geliyor. Erkan Bey'in isteğiyle. Bir Naz Bir Naz Olmaz Ki ve Aysun Kocatepe.

Radio S. Hareketli şarkılarla devam ederken sevgili Mahmut bir şarkı istemişti. O şarkıyı daha sonra çalacağım ona. Ama bir Seden Gürel şarkısı armağan edeceğim saydığı isimlere. Ezgi'ye, Zeynep'e, Cahit abisine, bana ve dün doğum günü olan Atay'a gelsin demiş. Ben de yine Mahmut'a da armağan edeceğim. Seden Gürel'i sevdiğini biliyorum ama bu şarkıyı onlara armağan ediyorum. Çalkala ve Seden Gürel.

Bazen öyle isimler, öyle şarkılar aklınıza geliyor ki ben de şaşırıyorum. Mesela sıradaki şarkı Bana Müsaade, Aylin Divaneli. Kimin aklına geldi acaba bugün? Gönderdik mi istek sahibine? Gitti.

keyifli neşeli bir şekilde bitirelim istiyorum unutulmayanları. Robert Atemo, Senden Çok Var dedikten sonra da Rengin Aldatıldık, bir Sezen Aksu şarkısı. Ardından kısa bir reklam. Reklamlardan sonra yeni şarkılarla devam edecek Güne Bakan.

0: Güne Bakan, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Can Bonomo sen gül diye. Bir hayranı tarafından taciz edilen ve bu haberlerle gündeme gelen Can Bonomo'nun yeni şarkısı. Magazini de gündemi de takip ediyorum bu arada. Unutulmayanların ardından ikinci saatimize başladık. Melike Şahin var sırada. O da hamilelik dönemini yaşıyor biliyorsunuz. Çok yakında bir bebeği olacak. Ama konserlerine çıkmaya devam ediyor. Şarkılar söylemeye devam ediyor. O da öyle pozlar ve öyle videolar veriyor hayranlarına, severlerine. Son şarkısıdır elimizde. Ölmem, ölemem diyor şimdi radyoda.

Mabel Matiz bir konser verdi Bursa'da ama bir tane daha verecek önümüzdeki günlerde. Valla çok seviyorsunuz onu biliyorum. Ben de seviyorum ve şarkılarını severek çalıyorum sizlere. Bilmiyorum bu havalarda konserler nasıl oluyor. Açık Hava Tiyatrosu'nda üşüye üşüye, dona dona, yağmur altında. Artık montlarınızı, yağmurluklarınızı, şemsiyelerinizi alacaksınız. Gidip bu konserleri galiba öyle izleyeceksiniz. 18 Ekim'de pazar günü Kenan Doğulu var. Şöyle bir bakıyorum acaba takvimde kimler var, kimler yok. Mabel Matiz'de yine Ekim ayının sonuna doğru diyeceğim. Ama bir türlü tarihini bulamıyorum. Bulunca da size tabii ki söyleyeceğim. Eskiden Kasım ayı içerisinde bile olurdu açık havada konserler. Sonra nedense olmamaya başladı. Buldum 30 Ekim Cuma akşamı. Mabel Matiz'de Palibu Açık Hava Konserleri'nde Atlantis Yapım organizasyonuyla tekrar Bursa'da olacak. Galiba Açık Hava'nın da son konseri, Mabel Matiz konseri 30 Ekim Cuma akşamı saat 21'de gerçekleşecek. Ajda Pekkan'ın yenisi Şahsen Ben. Ardından da bakacağız Türkiye Box Office listesinde. Acaba neler olmuş hafta sonu?

dedim Duman. Sıla aynı şarkıda. Bir istek şarkısıydı bu arada sevgili Cahit Bey'in isteğiyle. Böyle hareketli başladık, hareketli devam ederiz diye düşünüyordum ama arada frene basıyorsunuz. Biraz da slow istiyorsunuz ki ben de seviyorum. Bu şarkı da gerçekten güzel ve keyifli olmuş. Ben de keyifle çaldım. Acıbalı sizler için. Dün Amerika Box Office listesini şöyle bir değerlendirip bakmıştık. Bugün de Türkiye Box Office listesinde neler var neler yok diye. Şöyle bir göz atayım dedim. Resident Evil gösterimdeki 3. hafta sonunda da gişenin zirvesindeki yerini korumuş. Hafta sonunda 28.053 seyirci tarafından izlenmiş ve liderliğini koruyarak 3 haftadır zirvede koltuğunu kimseye kaptırmamış. Toplamda ise şimdiye kadar 326.859 seyirciye ulaşmış Resident Evil. İzlediniz mi bilmiyorum ama izlemeyenler varsa aranızda daha önceki bu tarz filmleri unutun. Ve baştan sona şöyle bir 90 dakika, hatta tam zamanlı aynı şekilde 90 dakikalık bir bölümü anlatıyor kahramanın. Aşağı yukarı biliyorsunuzdur. En azından oyununu belki de oynamışsınızdır. Ama bu film gerçekten başka bir yerde duruyor. Ben de çok beğendim. Sinema yazarları da çok beğendi. İzleyen herkes çok keyifle ve beğenerek izlediğini söylüyor. Çok eğleniyorsunuz, gülüyorsunuz. Arada korkup irkiliyorsunuz ama güzel, hoşça vakit geçiriyorsunuz. Tam 90 dakika. Vallahi birisi bana bu kadar anlatsa bir filmi, izlemediysen, izlemeyecek bile olsam herhalde gider izlerim sinemada. Ne diyoruz? Film sinemada izlenir. Diğer filmlere ve rakamlara göz atacağız ama önce Ümit Sayın, Mustafa Ceceli ortak çalışması Gönül Yareler içinde.

Alın size bir film daha ki bu filmi de tavsiye edeceğim. Cuma günü vizyona girdiği gün izlendi. Geçen haftada sinema festivali kapsamında sadece bir gün, cumartesi günü, kısıtlı sayıda salonda ve kısıtlı sayıda seansa gösterilmişti. Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Vahşinin Kalbi. Vizyondaki ilk hafta sonunda 25.308 kişi tarafından izlenmiş ve listeye ikinci sıradan giriş yapmış. Özellikle köpeği olanlar, kedisi olanlar, evde evcil hayvan besleyenler bu filmi biraz zor izleyecekler. Çünkü filmden çıkanların %60'ı, %70'i ağlayarak mendiller içerisinde öyle terk ediyorlar salonları. Ki ben de öyle oldum. Ama çok da beğenerek ve

ne varsa eskilerde var, ne varsa 90'larda var diyerek Emrah Karaduman'ın düzenlemesi Gülüz Aylin'in yeniden yorumuyla bir Sertab Erener şarkısı Ateşle Barut şimdi.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Reklam. Radyo S.
0: Güne Bakan devam.

0: Tantaşçı Baha ile birlikte Kutup'ta Yaz gibi şarkısını seslendirdi.
1: Çöllerde su gibi.
0: Son yarım saatin ilk şarkısı olarak geldi radyolara. Bu arada Tantaşçı konseri Cumartesi Sukaye Park'ta gerçekleştirilecek. Stadyum konserlerinden ve diğer şehirlerde verdiği konserlerden sonra artık yavaş yavaş finale doğru yaklaşıyor Tantaşçı. Son konserlerinden bir tanesi Bursa'da gerçekleştiriliyor. Cumartesi saat 21'de Bursa'da Sky Park'ta Tantaşçı konseri var, bilginiz ola. Bu akşam Kötürparlık Açık Hava Tiyatrosu'nda Berkay, yarın akşamsa Buray en sevilen şarkılarıyla yine serin serin havalarda Bursalılarla. Uzun süredir sahne yapmayan, konser vermeyen sevgili Sezen Aksu var sırada. Şarkısı Kiraz Mevsimi'yle.

0: İki farklı proje, iki farklı şarkı. Önce Nurettin Rençber'in projesinden Koray Avcı "Yürürüm" dedi. Ardından da Mustafa Sandal, özel bir konser yapıldı biliyorsunuz onun adına. Onun şarkıları da başka sanatçılar tarafından seslendirildi bu konserde. Sonra konser kayıtlarının ötesinde bir de stüdyoya girip yeniden yorumlayanlar var ki onlardan bir tanesiydi. Zine Salih ve en kötü ihtimalle.
1: Varsın diye.
0: Mert Şarimsi Murat Boz'la seslendirdi şarkısını. Aklımda hep sen dedikten sonra. Bu hafta ilk beşi ilettik. 6 numarada Robo 404 adlı bir animasyon film var. Bu hafta gösterime giren. 7 numarada ise Amerika'da box office'te 1 numarada yer alan bir film. Ben de bu filmi dün gidip izledim. Verity, gerçeğin diğer kıyısı Türkçe adıyla gösterimde Türkiye sinemalarında. Bu film de gerçekten çok başarılı ve iyi bir film. Her ne kadar Türkiye'de 9552 kişi izlemiş olsa da sadece 3 günde. 8'de Jason Statham'ın İsyan adlı yeni filmi. 9'da Amerika'da ilgi görmemiş. İlk 5'te 5 numarada yer alıyor. Türkiye'de box office'te ise 9 numaradan giriş yapabilmiş listeye. Haftaya 9'da da değil, ilk 10'dan çıkacak gibi gözüküyor. Tom Cruise'un filmi Digger sadece 8420 kişiyi çekmiş salonlara. 10 numarada ise bir animasyon film var, Unutulmuş Ada. Yerli animasyon filmleri çocuklarımız daha çok tercih edip seviyorlar. Her ne kadar daha önce referans aldığı şöyle bir bakıyorsunuz da filmlere, yani yapımcıları daha önce çok iyi işler yapmışlar ama bu film galiba çok fazla tutmayacak gibi. Unutulmuş Ada, Çizmeli Kedi filminin yönetmenlerinden geliyor. DreamWorks yapımı bu arada. Unutulmuş Ada, unutulmaz bir macera olarak yer almış filmin afişinde. Ama dediğim gibi ancak ilk onda 10 numaradan giriş yapabilmiş Türkiye box office listesine.

Aspera sahnede 7 Ekim çarşambada. Sen İstanbul'dan daha güzelsin. 8 Ekim Perşembe saat 20.30'da yine Aspera sahnede. Hastalık hastası. 9 Ekim Cuma ise Denize Doğru Orhan Veli adlı oyunlar sahneleniyor. Biliyorsunuz geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonu açtı. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı adlı oyunla bu hafta bu oyunu Perşembe, Cuma, Cumartesi saat 20'de Tayyare Kültür Merkezi'nde izleyebileceksiniz. Ayrıca çocuk oyunu Birimiz Hepimiz yarın saat 11 ve 14'te yine Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenebiliyor. Bursa Devlet Tiyatrosu ise yarın akşam premier yapacak ve geçen hafta Van Devlet Tiyatrosu'nun oyunu İbiş'in Rüyası'nı izlemiştik. Bu hafta itibariyle kendi oyunları perde diyecek, premier yapacak. Dorian Gray'in Portresi. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi 20'de, Cumartesi matinede 15'te izlenebilecek bu oyunda ayrıca Bursa Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde. Bu hafta Oda Tiyatrosu'nda ise İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu Efe Erkekli'nin oynadığı Tamamen Dolu Yüz adlı oyun var. Bu oyunda Perşembe, Cuma ve Cumartesi saat 18'de Bursa Devlet Tiyatrosu Firaz Cizade Oda Tiyatrosu sahnesinde. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ise bu hafta artık sezonu açıyor ve açılış konseri Perşembe akşamı saat 20'de Merinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Osman Gazi Salonu'nda. Tüm oyunlara ve bu konsere de yine biletler biletina.com'da. Son iki şarkıyla bugünlük de veda ediyoruz. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın.

0: sona erdi.
1: Güne bakan sona erdi.
2: Reklam. Radyo
3: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
7: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Boş oturma çalış dedi.
2: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: memnun oldum.
1: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı. Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

olmadı, olmadı. Zaten babamı da hep affederdim. Bilmedi, bilmedi.

Sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere

Naş. Bursa Radio F.

Bakmayın kızlar, tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar. En güzel aşklar arabada başlar. Söyler şarkımı en güzel kızlar. Ah şu sarışın kızlar, görürüm kalbim sızlar. Bodrum

son nasihat babamdan kalan gibi. Babam, ey dedemin oğlu, oğlumun dedesi. Herkesin bir babası vardır. Herkesin dedesinin oğlu, oğlunun dedesi. Sizden önce geldiği dünyadan, muhtemelen sizden önce giden. Siz kıyısında durursunuz o nehrin, o gider. Bir gün nehir kuruyunca fark edersiniz akıp giden suyun altındaki inişleri, çıkışları, sevinçleri, kederleri. Nehir kuruyunca, saat durunca. Ben nehrin suları çekilince gördüm babamı. Kurumuş nehir yatağındaki özlemlerini, kederlerini ve acılarını ömrün saati durunca gördüm. Hayatın orta yerinde devraldıklarını bırakma kavgasındayken nelerden vazgeçtiğini, neleri terk ettiğini, nelere veda ettiğini. Baba sevgisi hep vadesi uzun borçlara bırakılır. Ama vadenin son ödeme tarihini bilen var mı ki? Bir gün nehrin suları ansızın çekiliverir. Ömrün saatinde yorulur akreple yel kovan. Kendinizi birden uzun bir selvinin önünde bulursunuz. Onun için hayatın orta yerinde size metanet, cesaret ve fazilet emanetlerini taşıyan emanetçiye teşekkür edin. Vadesi geçmeden ben kestirememiştim vadeyi. Ondandır ödenmemiş bir borcun yükünü taşıyarak geçiyor ömrüm.

0: Güle güle oğlum. Güle güle. Güle güle sana.
1: Bursa Radio F.

kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni

Radyo S.